0: mesaj göstereceksin.
1: Evet.
0: What are we on for Floyd non-emergent? 0.8.